Sağ gibi nortunda öyle şeyler olabilir, dersiz ki o yara haşeye kurtaran.